0: Bir gardiyan yazmak. Gözü bu istifa falan.
1: Reporting 9 received a Chicago 2.6.